0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakin hikayesini birlikte dinleyelim. İstanbul'da nem oranı %94 ve rüzgar saniyede 5 metre hızla eserken hava 23 derece, Ankara ise çok daha kuru bir havayla 22 derece, İzmir ise 26 derece sıcaklıkla geceyi selamlıyor. Nemli havada hafif bir yürüyüş yapmak için İstanbul'un açık havası harika olabilir. Gecenin bu saatinde her şehir kendi sessizliğine bürünürken, hafif esintinin tadını çıkaran olmadı. Güzelce dinlenmeniz dileğiyle şimdi müziğe bırakıyorum sizi.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri.

Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: share the glass, the quiet air. Everything stays where it was before. İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakin hikayesini birlikte dinleyelim. İstanbul'da nem oranı %94 ve rüzgar saniyede 5 metre hızla eserken hava 23 derece, Ankara ise çok daha kuru bir havayla 22 derece, İzmir ise 26 derece sıcaklıkla geceyi selamlıyor. Nemli havada hafif bir yürüyüş yapmak için İstanbul'un açık havası harika olabilir. Gecenin bu saatinde her şehir kendi sessizliğine bürünürken hafif esintinin tadını çıkaran olmadı. Güzelce dinlenmeniz dileğiyle şimdi müziğe bırakıyorum sizi.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzur veren sessizliğinde hava durumunu sizlerle paylaşıyorum. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %94 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara'da havanın daha kuru olduğu 21 dereceye ulaştığını görüyorum. İzmir ise 26 derece ile bu gece en ılık limanımız oluyor. Bu serin akşamda hafif bir hırka alıp dışarı çıkmak ruhunuza çok iyi gelecektir. Yıldızların altında süzülen bu hafif esinti, ruhunuzu dinlendirirken size eşlik etmeye devam edecek. Şimdilik müzikle buluşalım.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com.

0: geceler. İstanbul trafiğinde yoğunluk ve çalışma bölgeleri nedeniyle hareketliliğin kısıtlı olduğu bir gece yaşıyoruz. Özellikle Albay Faik Sözdener Caddesi ile Muvakkithane Caddesi kesişiminde 2 dakikalık gecikmeler yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerinde Habibler ve Hastal hattında trafik yoğunluğu devam ediyor. Çoban Çeşme İdirne Kapı Yolu, Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Ferhat Paşa Caddesi gibi ana arterlerde devam eden yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları önem arz ediyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel dönüşüm ve altyapı modernizasyonunun kaçınılmaz maliyetlerini yansıtıyor. Belirlenen ana arterlerdeki çalışmaların uzun vadede ulaşım konforunu artıracak olması, kısa vadeli bu trafik yükünü stratejik bir zorunluluk haline getiriyor. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması sadece zaman kazanımı değil, aynı zamanda kritik noktalardaki yoğunluğu dağılarak toplu taşıma akışının kesintiye uğramamasını sağlar. Başça, altyapı çalışmaları ve kentsel dönüşümün yarattığı bu geçici aksaklıklar, şehrin modernleşme sürecinde katlanılması gereken teknik birer maliyettir. Al no de andı enikobeti, bir şey dönene no tibido uygulanma. Stratejik planlamanın doğru yönetilmesiyle trafik yükü dengelenecek ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı inşa edilecek. İyi geceler dilerim.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: The coffee's finished. The story stays.
1: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde sabahın ilk saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolundan Habibler ve Hastal istikametine giden güzergahta ciddi bir tıkanıklık yaşanıyor. Çobançeşme ile Edirne Kapı arasında süren yol çalışmaları, İncirli Kavşağı'nda gecikmelere neden olurken, Ferhat Paşa Caddesi üzerindeki çalışmalar Maltepe yönündeki akışı kısıtlıyor. Alternatif olarak ana arterlerden kaçınarak daha açık olan yan yolları tercih etmek, bu sabah ulaşım süresini önemli ölçüde azaltacaktır. Yol çalışmalarının neden olduğu bu aksamalar, kentsel altyapı modernizasyonunun kaçınılmaz maliyetlerini ve planlama ihtiyacını gözler önüne seriyor. Özellikle yoğun saatlerde İncirli Kavşağı gibi kritik noktaların tıkanması, alternatif güzergahların sadece bir seçenek değil, toplu taşıma sisteminin verimliliği için zorunluluk olduğunu kanıtlıyor. Trafik yönetimi koordinasyonunda dijital sinyalizasyon sistemlerinin kullanımı, bu tür kronik yoğunlukları azaltmada stratejik bir çözüm sunabilir. Kentsel altyapı çalışmalarının yarattığı bu geçici aksaklıklar, şehir planlamasında proaktif ve çok boyutlu çözümlerin önemini bir kez daha vurguluyor. Trafiğin akışını optimize eden teknolojik yatırımlar, hem sürücü konforunu artıracak hem de toplu taşımanın zamanında ulaşım sağlamasına katkı sunacaktır. Şimdilik bu kadar jargon.
2: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 22 derece sıcaklıkta nem oranı %97 ile oldukça yoğun bir atmosfer sunuyor. Ankara tam tersine 16 derece ile serinliğini korurken İzmir'de güneşli havada 25 derece ısı hakim. Bu güzel sabahın tadını çıkarmak için dışarı çıkıp derin bir nefes alabilirsiniz. Günün geri kalanında gökyüzünün sunduğu bu çeşitliliğin tadını çıkarmanız dileğiyle. Şimdi kulaklarınızda güzel melodilerin yankılanma vakti. Şimdilik müzikle buluşuyoruz.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 22 derece sıcaklıkta nem oranı %97 ile oldukça yoğun bir atmosfer sunuyor. Ankara tam tersine 16 derece ile serinliğini korurken İzmir'de güneşli havada 25 derece ısı hakim. Bu güzel sabahın tadını çıkarmak için dışarı çıkıp derin bir nefes alabilirsiniz. Günün geri kalanında gökyüzünün sunduğu bu çeşitliliğin tadını çıkarmanız dileğiyle. Şimdi kulaklarınızda güzel melodilerin yankılanma vakti. Şimdilik müzikle buluşuyoruz.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, capreading.com'da.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü tüm şehirlerimize farklı hikayeler anlatıyor. İstanbul'da nem oranı %97 ve sıcaklık 22 derece olurken, Ankara 16 derece ile çok daha serin bir sabah sunuyor. İzmir'de ise hava 21 derece ve sakin bir rüzgar eşliğinde güneş sizi bekliyor. Nemli havada hafif bir yürüyüş ya da açık havada derin bir nefes almak güne harika bir başlangıç yapmanızı sağlar. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi keyifli şarkılarla buluşalım Noel.
1: Büyük sporlar evrilir. Rock ball, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rock ball, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi sabahlar. Merkezi yönetimin Temmuz ayında ulaşan 8 milyar 365 milyon Türk lirası tutarındaki yolluk gideri, kamu harcamalarında kontrolsüz bir artışın göstergesi olarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Yüksek enflasyonun yarattığı maliyet baskısı ve döviz kurundaki dalgalanmalar, devletin operasyonel giderlerini kaplarken bu rekor düzeydeki harcama, kamu kaynaklarının verimliliği üzerine ciddi bir tartışma alanı oluşturuyor. Bu tür devasa bütçe kalemlerindeki artışlar, dolaylı olarak kamu hizmetlerinde maliyet artışına ve nihayetinde vatandaşın ödediği hizmet bedellerinin yükselmesine doğrudan etki etmektedir. Kamu harcamalarındaki kontrolsüz artışın yarattığı maliyet baskısı, artık finansal piyasalardaki denetim zafiyetleriyle birleşerek yatırım güvenliğini tehdit ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetim işlevindeki zayıflık iddiaları, özellikle yüksek enflasyon ve dalgalı döviz kuru ortamında sermaye sahiplerinin korunmasız kalmasına yol açıyor. Denetimsizliğin yarattığı bu riskler, yatırımcıların portföylerini koruyamadıkları bir ortamda reel getiri kaybına neden olurken, vatandaşın tasarruflarının değer kaybına uğraması doğrudan ekonomik istikrarsızlığı beslemektedir. Denetim mekanizmalarındaki zayıflıklar sadece bireysel kayıplara yol açmakla kalmayıp, finansal sistemin genel güvenilirliği ve makroekonomik istikrarı sarsmaktadır. Kamu kaynaklarının yönetimiyle piyasa denetiminin güçlü bir şekilde entegre edilmesi, toplumsal refahın korunması için elzemdir. Şimdilik bu kadarca.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Türkiye'nin dış borç yükünün 539 milyar dolara ulaşması, kamu ve özel sektörün sürekli borçlanma döngüsüne girmesiyle yapısal bir risk oluşturuyor. Artan bu borç miktarı, yerel para biriminin değer kaybı ve yüksek enflasyonun yarattığı maliyet baskısını doğrudan vatandaşın alım gücüne yansıtıyor. Borç yükü nedeniyle yükselen faiz oranları, kredi maliyetlerini artırarak hem reel sektörün büyümesini zorlaştırıyor, hem de halkın tüketim harcamalarını kısıtlıyor. Bu durum, temel gıda ve hizmet fiyatlarındaki sürekli artışla birleştiğinde, orta sınıfın bütçesinde ciddi bir daralmaya ve hayat pahalılığında kalıcı bir yükselişe neden oluyordu. Bu borçlanma döngüsü, sadece ekonomik bir veri değil, aynı zamanda ülkenin uzun vadeli yatırım kapasitesini ve kalkınma hedeflerini doğrudan kısıtlayan yapısal bir engeldir. Kamu kaynaklarının üretim odaklı yatırımlar yerine faiz ödemelerine aktarılması, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin niteliğini düşürerek toplumsal refahı baltalıyor. Döviz bazlı borçların yarattığı bu baskı, dış ticaret dengesini zorlaştırırken, yerel üreticinin küresel rekabet gücünü zayıflatarak ekonomik bağımsızlığı tehdit ediyor. Borç yükü ve üretimden uzaklaşan ekonomi, toplumsal refahı doğrudan etkileyen temel bir krizdir. Bu döngü kırılmadığı sürece, ekonomik bağımsızlık ve kalkınma hedeflerine ulaşmak zorlaşacaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle Gazicebeci Caddesi ile Şehit Murat Celep Caddesi arasında yaşanan aksaklıklar ve Altunizade kavşağındaki yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahını etkiliyor. D100'ü Bostancı kavşağı civarında yol çalışmaları nedeniyle 1 dakikalık gecikmelere sebep olurken, Çoban Çeşme Edirne Kapı yolu ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi üzerindeki çalışmalar sürüyor. Bu noktalarda alternatif güzergahları değerlendirmek, sabah trafiğinde zaman kaybını önlemek adına kritik önem taşıyor. Bu noktalarda alternatif. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu aksaklıklar sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini ve karbon salınımını doğrudan etkileyen yapısal bir sorundur. Altyapı çalışmalarının planlı yürütülmesi ve alternatif güzergahlara yönelik dijital bilgilendirme sistemlerinin güçlendirilmesi, kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşımaktadır. Trafik yoğunluğunun arttığı bu noktalarda toplu taşıma araçlarının öncelikli olarak konumlandırılması, İstanbul gibi metropollerdeki trafik yükünü hafifletecek stratejik bir çözüm sunabilir. Kentsel ulaşımda planlı altyapı yönetimi ve toplu taşıma önceliği, hem bireysel konforu hem de çevresel sürdürülebilirliği korumak adına temel bir gereklilik. Bu stratejik yaklaşımların hayata geçirilmesi, büyük şehirlerin trafik yükünü hafifletmede kritik rol oynayacaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: Günaydın. Bağımsız araştırma kuruluşlarının verileriyle hazırlanan küresel rapor, otomotiv sektöründe dayanıklılık ve üretim kalitesi açısından öne çıkan en az arıza yapan 10 markayı açıkça ortaya koyuyor. Bu tür teknik analizler, tüketicilerin satın alma kararlarında sadece estetik değil, uzun vadeli kullanım maliyetlerini ve güvenilirliği temele almalarını sağlamaktadır. Bu tür teknik analizler tüketicilerin temel almalarını, teknik kusurların az olduğu araçlar, servis giderlerini azaltarak bütçeyi korurken, dayanıklılık standartlarının yükselmesi, küresel tedarik zincirinde kalite odaklı bir dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Üretim kalitesindeki bu yükseliş sadece bireysel tasarruf değil. Aynı zamanda sürdürülebilir üretim modellerinin küresel ölçekte kabul görmesi anlamına geliyor. Şeffaf teknik verilerin paylaşılması, üreticileri daha dayanıklı bileşenler kullanmaya zorlayarak çevresel atığı ve kaynak israfını azaltan bir döngü başlatmaktadır. Bu durum, tüketici haklarını korurken aynı zamanda otomotiv endüstrisinde uzun vadeli güvene dayalı yeni bir pazar dengesi kurmaktadır. C. Dayanıklılık odaklı üretim standartlarının yükselmesi, otomotiv sektöründe hem tüketici güvenliğini tesis etmekte hem de kaynakların daha verimli kullanıldığı çevreci bir dönüşümü hızlandırmaktadır. Bu teknik gelişim, sürdürülebilir üretimi küresel ölçekte kalıcı hale getiren kritik bir eşik niteliğindedir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: Günaydın. Bağımsız araştırma kuruluşlarının verileriyle hazırlanan küresel rapor, otomotiv sektöründe dayanıklılık ve üretim kalitesi açısından öne çıkan en az arıza yapan 10 markayı açıkça ortaya koyuyor. Bu tür teknik analizler, tüketicilerin satın alma kararlarında sadece estetik değil, uzun vadeli kullanım maliyetlerini ve güvenilirliği temele almalarını sağlamaktadır. Bu tür teknik analizler tüketicilerin temel almalarını, teknik kusurların az olduğu araçlar, servis giderlerini azaltarak bütçeyi korurken, dayanıklılık standartlarının yükselmesi, küresel tedarik zincirinde kalite odaklı bir dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Üretim kalitesindeki bu yükseliş sadece bireysel tasarruf değil. Aynı zamanda sürdürülebilir üretim modellerinin küresel ölçekte kabul görmesi anlamına geliyor. Şeffaf teknik verilerin paylaşılması, üreticileri daha dayanıklı bileşenler kullanmaya zorlayarak çevresel atığı ve kaynak israfını azaltan bir döngü başlatmaktadır. Bu durum, tüketici haklarını korurken aynı zamanda otomotiv endüstrisinde uzun vadeli güvene dayalı yeni bir pazar dengesi kurmaktadır. C. Dayanıklılık odaklı üretim standartlarının yükselmesi, otomotiv sektöründe hem tüketici güvenliğini tesis etmekte hem de kaynakların daha verimli kullanıldığı çevreci bir dönüşümü hızlandırmaktadır. Bu teknik gelişim, sürdürülebilir üretimi küresel ölçekte kalıcı hale getiren kritik bir eşik niteliğindedir. Şimdilik bu kadarcı.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: Günaydın. Arjantin'de Javier Milei yönetiminin uyguladığı radikal ekonomi politikaları, kısa sürede 30 bin üzerinde şirketin kapanmasına ve Buenos Aires'te binlerce kişinin evsiz kalmasına yol açtı. Bu durum, aşırı sıkılaştırma adımlarının küçük işletmeleri ve dar gelirli kesimleri koruyamayıp sosyal dokuyu zedelediğini gösteriyor. Şirketlerin kapanması sadece istihdam kaybı değil, yerel ekonominin üretim kapasitesinin ve hane halkı refahının doğrudan çöküşü anlamına geliyor. Arjantin'deki sosyal dokunun bozulması gibi sert ekonomik dönüşümlerin yan etkilerini gördükten sonra, şimdi rotamızı yerel piyasalardaki sermaye hareketlerine çeviriyoruz. Yurt içi yatırımcıların portföylerini yurt dışındaki hisse senetlerine kaydırması, Türk lirasının değer kaybı ve yüksek enflasyon karşısında bir koruma kalkanı arayışını somutlaştırıyor. Bu kaçışın temel nedeni, yerel piyasalardaki yüksek enflasyon oranlarının yatırımcıların alım gücünü eritmesi ve sermayenin küresel ölçekte daha istikrarlı değerler arayışıdır. Vatandaş için bu durum, birikimlerini koruma çabasıyla döviz bazlı varlıklara yönelmek anlamına gelirken, yerli şirketlerin sermaye kaybı yaşamasına ve yabancı yatırımın dışarı çıkmasına yol açıyor. Sermaye kaçışı sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda yerel piyasaların güven kaybettiği dönemlerde görülen yapısal bir savunma mekanizmasıdır. Bu durumun uzun vadede üretim sermayesini azaltarak ekonomik büyümenin önündeki engelleri arttırması kritik bir risk faktörüdür. Şimdilik bu kadar.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle Çamlıca girişi ile düz bağlantı yolu arasında 13 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Tren bağlantı yolu üzerinde 8 dakika, düz kuzey yan yolu ve İstanbul çevre yolu bağlantılarında ise yoğunluk nedeniyle kısa süreli aksamalar rapor ediliyor. Alternatif güzergahları kullanarak bu tıkanıklıkları aşmanız ve güvenli bir sürüş gerçekleştirmeniz önem arz ediyor. Bu yoğunluk, özellikle sabah saatlerinde işe gidenlerin ve lojistik taşımacılığının aksaması nedeniyle sadece bireysel bir mağduriyet değil, şehir içi ekonomik akışı da doğrudan etkileyen kritik bir durumdur. Trafik yoğunluğunun bu kadar spesifik noktalar üzerinde toplanması, altyapı kapasitesinin artan araç hacmine uyum sağlamakta zorlandığını ve acil trafik yönetimi müdahalelerine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Alternatif güzergahların önemi, sadece zaman kazanımı değil, aynı zamanda sürücülerin stres seviyesini düşürerek trafikteki kaza riskini azaltmak açısından da hayati önem taşımaktadır. Trafik akışındaki bu darboğazlar, kentsel planlamanın sürdürülebilirliği açısından kritik birer göstergedir ve sürücülerin güvenliğini korumak için alternatif güzergahları kullanmaları hayati önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadar Arda.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte Rekbol. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: Günaydın. Türk Süt Devi'nin Pakistan pazarındaki Nishat Sütaş operasyonu, yerel üreticilerin yüksek enflasyon ve finansal baskılar nedeniyle yaşadığı darboza aşmak için stratejik bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu satın alma, Türkiye'nin gıda güvenliği alanındaki üretim gücünü genişletirken, bölgedeki dalgalı kur hareketlerine karşı markanın küresel dayanıklılığını artıracak. Yerel üreticilerin yüksek maliyetler karşısında yaşadığı nakit akışı sorunlarını aşmak için bu tür büyük ölçekli yatırımlar hem sermaye girişini sağlayacak hem de üretim kapasitesini stabilize edecek. Vatandaşın cebine yansıyacak etkisi ise küresel pazarda güçlenen bir marka portföyü sayesinde hammadde maliyetlerinin daha dengeli yönetilmesi ve uzun vadede süt ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanması olacak. Gıda sektöründeki genişleme hamlelerinden sonra, enerji maliyetlerindeki artışın ekonomik zincir üzerindeki etkilerini incelemek gerekiyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen 2 lira 92 kuruşluk zam, lojistik ve üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekerek, temel tüketim maddelerinde fiyat artışlarını tetikleyecektir. Özellikle motorin fiyatındaki bu yükseliş, taşımacılık sektöründe operasyonel maliyetleri artırırken, ulaşım bağımlılığı yüksek olan ürünlerin perakende satış fiyatlarına yansıyacaktır. Bu durum, enflasyon rakamlarının üzerinde bir baskı oluşturarak, hane halkının satın alma gücünü zayıflatacak ve nakit akışını zorlaştıracaktır. Artan enerji maliyetlerinin lojistik ağlarındaki etkisi, gıda ürünlerinin raflara ulaşma sürecindeki maliyet yükünü doğrudan artırarak ekonomik dengeleri zorlayacak. Bu tür yapısal maliyet artışları, hane halkının temel ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini kısıtlayan kritik birer değişken olarak öne çıkmaktadır. Şimdilik bu kadar Cahil.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü eşsiz tablosunu birlikte keşfedelim. İstanbul 24 derece ve %73 nemle oldukça canlıyken, Ankara 23 derece ile daha sakin bir sabah sunuyor. İzmir ise 27 derece sıcaklığıyla bugün işin tadını çıkarmak için harika bir nokta. Bu güzel havada sahil kenarında kısa bir yürüyüş yapmak, ruhunuza çok iyi gelecektir. Bugün, gökyüzünün sunduğu bu eşsiz renk paletiyle dışarı çıkmak için harika bir gün. Şehrin enerjisini içimize çekip anın tadını çıkaralım. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler. TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı tüketici güven endeksindeki artış, piyasalardaki belirsizliğe rağmen halkın satın alma eğilimlerinde bir toparlanma sinyali veriyor. Tüketici güveninin yükselmesi, yüksek enflasyon ve dalgalı Türk lirası kuru karşısında vatandaşın harcama planlarını daha cesurca oluşturmaya başladığını gösteriyor. Bu artış özellikle temel gıda ve hizmet sektörlerinde talebin devam edeceğine işaret ederken, reel sektörün maliyet baskısı altındaki tüketim dengesini doğrudan etkileyecek. Tüketici güvenindeki toparlanmanın ardından üretim ve ticaret dengesinde kritik bir eşiğe odaklanıyoruz. Türkiye'deki çelik ithalatının iç tüketimde %50 paya ulaşması, küresel ölçekte bu oranın sadece %10 seviyesinde kalmasına kıyasla yerli üreticinin ciddi bir rekabet baskısı altında kaldığını kanıtlıyor. Bu dengesizlik, üretim maliyetlerini düşürmek için dışa bağımlılığı artırırken, ihracatta önemli bir pazar kaybı ve stratejik zayıflık yaratmaktadır. Yerel sanayicinin yüksek enflasyon ve dalgalı Türk lirası karşısında üretim kapasitesini koruyamaması, nihai ürünlerdeki fiyat istikrarsızlığını tetikleyerek vatandaşa doğrudan maliyet artışı olarak yansımaktadır. İthalat bağımlılığının yarattığı bu yapısal zayıflık, sadece yerel üreticiyi değil, uzun vadede ulusal ekonomi güvenliğini ve arz zincirinin sürekliliğini de tehdit etmektedir. Yerli sanayinin korunması ve dengeli bir ticaret hacmi, sürdürülebilir ekonomik istikrarın temel taşlarını oluşturur. Şimdilik bu kadar.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler. TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı tüketici güven endeksindeki artış, piyasalardaki belirsizliğe rağmen halkın satın alma eğilimlerinde bir toparlanma sinyali veriyor. Tüketici güveninin yükselmesi, yüksek enflasyon ve dalgalı Türk lirası kuru karşısında vatandaşın harcama planlarını daha cesurca oluşturmaya başladığını gösteriyor. Bu artış özellikle temel gıda ve hizmet sektörlerinde talebin devam edeceğine işaret ederken, reel sektörün maliyet baskısı altındaki tüketim dengesini doğrudan etkileyecek. Tüketici güvenindeki toparlanmanın ardından üretim ve ticaret dengesinde kritik bir eşiğe odaklanıyoruz. Türkiye'deki çelik ithalatının iç tüketimde %50 paya ulaşması, küresel ölçekte bu oranın sadece %10 seviyesinde kalmasına kıyasla yerli üreticinin ciddi bir rekabet baskısı altında kaldığını kanıtlıyor. Bu dengesizlik, üretim maliyetlerini düşürmek için dışa bağımlılığı artırırken, ihracatta önemli bir pazar kaybı ve stratejik zayıflık yaratmaktadır. Yerel sanayicinin yüksek enflasyon ve dalgalı Türk lirası karşısında üretim kapasitesini koruyamaması, nihai ürünlerdeki fiyat istikrarsızlığını tetikleyerek vatandaşa doğrudan maliyet artışı olarak yansımaktadır. İthalat bağımlılığının yarattığı bu yapısal zayıflık, sadece yerel üreticiyi değil, uzun vadede ulusal ekonomi güvenliğini ve arz zincirinin sürekliliğini de tehdit etmektedir. Yerli sanayinin korunması ve dengeli bir ticaret hacmi, sürdürülebilir ekonomik istikrarın temel taşlarını oluşturur. Şimdilik bu kadar.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde yoğunluk gözlenen noktalar arasında Kozyatağ bağlantı yolu üzerinden D0-120 çıkışında 20 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 9 dakikalık aksamalar raporlanıyor. Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve D100 noktalarında yoğunluk sürerken, Yemişli Bahçe Sokak ile Çamlı Köşk Sokak gibi mahalle aralarında kısa süreli yavaşlamalar görülüyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanarak ulaşım sürelerini optimize edebilirsiniz. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluklar, kentsel ulaşım planlamasında toplu taşıma modlarının yetersizliğinin ve altyapı kapasitesinin artan araç sayısına yetişemediğini somut bir göstergesidir. Özellikle bağlantı yollarındaki gecikmelerin ekonomik maliyeti sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda karbon salınımının artmasıyla çevresel sürdürülebilirliğin de zarar görmesidir. Şehir içi hareketliliği optimize etmek için akıllı trafik yönetim sistemlerinin ve alternatif raylı sistemlerin yaygınlaştırılması, bireysel araç kullanımına olan bağımlılığı azaltarak daha yaşanabilir bir İstanbul sunacaktır. İstanbul'un ulaşım altyapısında yaşanan bu kronik aksaklıklar, kentsel planlamada sürdürülebilir çözümlerin aciliyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Trafiği sadece fiziksel bir tıkanıklık değil, aynı zamanda çevresel ve ekonomik bir maliyet olarak değerlendirmek çözüm odaklı politikalar üretmek için kritik önem taşıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi günler. Vergi borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesine olanak tanıyan düzenleme, nakit akışı sıkışıklığı yaşayan mükellefler için kritik bir nefes alma alanı yaratıyor. Bu yapılandırma kapsamında özellikle gecikmiş asıl vergiler ve bazı usulsüzlük cezaları kapsama dahil edilirken, vergi ziya cezaları gibi ağır yaptırımlar bu kolaylıktan muaf tutulmaktadır. Taksitlendirme süreci, yüksek enflasyon ortamında borcun reel değerinin zamanla azalmasını sağlayarak işletmelerin sermaye birikimini korumasına yardımcı olur. Vatandaşın cebine yansıyan en somut etki, tek seferde ödenmesi zor olan büyük meblağların taksitlere bölünerek aylık ödeme yükünün makul seviyelere çekilmesidir. Vergi borçlarının yapılandırılmasıyla sağlanan finansal rahatlamanın ardından, İnşaat sektöründeki durgunluk verileri dikkat çekiyor. Nisan-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısının %2 oranında azalması, konut arzındaki daralmanın devam ettiğini ve piyasadaki tıkanıklığın derinleştiğini gösteriyor. Arzın kısıtlı kaldığı bu ortamda, yüksek enflasyonun etkisiyle artan maliyetler doğrudan konut fiyatlarına yansımakta ve kira ödemeleri vatandaşın bütçesinde ciddi bir yük oluşturmaktadır. Yeni projelerin azlığı sadece yeni ev arayanları değil, mevcut konutların değerlemesi üzerinden yatırım yapanları da olumsuz etkileyen bir arz yetersizliği sinyalidir. Konut arzındaki bu daralma ve maliyet artışları, orta vadede barınma hakkı gibi temel bir insan hakkının erişilebilirliğini zorlaştırmaktadır. Arzın kısıtlı kaldığı bu dönemde yapısal çözümlerin üretilmesi, hem yerel ekonominin canlanması hem de toplumsal refahın korunması açısından kritik önem taşımaktadır. Şimdilik görüşlerimi aktarıyorum.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk ve aksaklıklar yaşanıyor. Özellikle E5 yolu üzerindeki Beylerbeyi Kavşağı bölgesinde 15 dakika, Hekimsuyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında ise 12 dakikalık gecikmeler raporlanıyor. Çevre yolu girişlerinde 8 dakika, DA100'ü yüzde gibi kritik noktalarda ise daha kısa süreli yoğunluklar gözlenirken, Köybaşı ve Sakıp Sabancı caddeleri arasındaki geçişler 5 dakika kadar sürüyor. Alternatif güzergahların değerlendirildiği bu bölge trafiğinde koordineli hareket etmek zaman kaybını önleyecektir. Beylerbeyi Kavşağı ve Hekimsuyu Caddesi gibi kritik noktalarındaki yoğunluklar sadece bireysel zaman kaybına değil, bölgedeki lojistik akışın yavaşlamasına ve dolayısıyla karbon salınımının artmasına neden oluyor. Bu tür aksaklıkların kronikleşmesi, kentsel planlamada toplu taşıma entegrasyonunun ve alternatif ulaşım ağlarının önemini bir kez daha kanıtlıyor. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bu koridorlarda hız sınırlarına uyulması, hem güvenliği artıracak hem de tıkanıklıkların yayılımını engelleyerek genel trafik akışının dengelenmesine yardımcı olacak. Kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği için planlı ulaşım modelleri, bireysel konforun ötesinde toplumsal refahı doğrudan etkileyen bir temel taşıdır. Trafik yoğunluğuyla mücadelede teknolojik çözümler ve çok modlu ulaşım ağlarının entegrasyonu, modern şehirlerin yaşam kalitesini artırmada kritik rol oynamaktadır. Şimdilik bu kadar Cağcı.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin dört yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler. Yaz tatili sezonunun başlamasıyla birlikte ikinci el araç ve emlak piyasasında talep patlaması yaşanırken ilan sitelerindeki işlem hacmi Temmuz ayında ciddi bir artış gösterdi. Bu durumun temelinde yüksek enflasyon karşısında sıfır ürünlere ulaşmanın zorlaşması ve yatırımcıların değerini koruyabilecek varlıklara yönelmesi yatıyor. İkinci el araç fiyatlarındaki bu yükseliş, tatil döneminde nakit akışı arayan bireyleri daha yüksek maliyetli kredilere veya stoktaki mevcut mallara yönlendirerek satın alma gücünü doğrudan etkiliyor. Özellikle döviz kurundaki hareketliliğin yarattığı belirsizlik, vatandaşın güvenli liman olarak gördüğü ikinci el piyasasında fiyatların hızla yukarı tırmanmasına neden oluyor. İç piyasadaki araç ve emlak talebinden sonra, küresel ölçekte mali dengeleri sarsan kritik bir eşiğe odaklanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu borcunun 40 trilyon doları aşması sadece bir istatistik değil, savunma harcamaları ve geniş kapsamlı teşvik paketlerinin bütçe üzerinde yarattığı kalıcı baskının bir sonucudur. Bu devasa borç yükü, küresel dolaşımda doların değerini ve güvenilirliğini etkileyerek doğrudan döviz kurları üzerinden yerel piyasalara yansımaktadır. Artan kamu borcu nedeniyle oluşan enflasyonist baskı, vatandaşın alım gücünü aşındırırken, yüksek faiz oranları, kredi maliyetlerini artırarak reel sektörün büyümesini zorlaştırmaktadır. Küresel borç yükünün yarattığı bu finansal baskı, küresel ticaretin temel taşlarını sarsarak yerel ekonomilerde maliyet artışlarını kalıcı hale getirme riski taşıyor. Bu durumun yaratacağı makroekonomik dengesizlikler sadece yatırımcıları değil, doğrudan son tüketicinin refah düzeyini de etkileyen kritik bir döngü oluşturuyor. Şimdilik bu kadar.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde Hekimsuyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktasında 8,1 kilometrelik ciddi bir yoğunluk ve 11 dakikalık gecikme yaşanıyor. Ayrıca İpek Sokak ve Gaziler Caddesi gibi bölgelerde de lokal tıkanıklıklar, özellikle ulaşım ağlarının kritik noktalarında kısa süreli aksamalara yol açmaktadır. Şehir içi ulaşımda alternatif güzergahları kullanmak, bu yoğunluklardan kaynaklı zaman kayıplarını minimize edecektir. Hekimsuyu Caddesi üzerindeki bu kritik tıkanıklık sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda bölgedeki ticari akışın ve lojistik sürekliliğin sekteye uğramasına neden oluyor. Ana arterlerdeki yoğunluğun yan yollara sıçraması, kentsel hareketliliği kısıtlayarak toplu taşıma ve özel araç dengesini bozmaktadır. Bu tür aksamalar, özellikle mesai saatlerinde ulaşım ağlarının verimliliğini düşürerek şehir içi mobilite planlamasında alternatif rotaların önemini bir kez daha kanıtlıyor. Kentsel planlamada alternatif rotaların önemi sadece trafik yoğunluğunu azaltmakla kalmayıp bölgedeki ekonomik canlılığı ve sosyal hareketliliği de doğrudan desteklemektedir. Bu tür tıkanıklıklar, şehri bir bütün olarak yönetme stratejilerindeki eksiklikleri ortaya koyarak ulaşım ağlarının daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini göstermektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde Kimsüyü Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktasında 8,1 kilometrelik ciddi bir yoğunluk ve 10 dakikalık gecikme yaşanıyor. Ayrıca İpek Sokak ve Gaziler Caddesi gibi bölgelerde de lokal tıkanıklıklar, özellikle ulaşım ağlarının kritik noktalarında kısa süreli aksamalara yol açmaktadır. Şehir içi ulaşımda alternatif güzergahları kullanmak, bu yoğunluklardan kaynaklı zaman kayıplarını minimize edecektir. Hekimsuyu Caddesi üzerindeki bu kritik tıkanıklık, sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda bölgedeki ticari akışın ve lojistik sürekliliğin sekteye uğramasına neden oluyor. Ana arterlerdeki yoğunluğun yan yollara sıçraması, kentsel hareketliliği kısıtlayarak toplu taşıma ve özel araç dengesini bozmaktadır. Bu tür aksamalar, özellikle mesai saatlerinde ulaşım ağlarının verimliliğini düşürerek şehir içi mobilite planlamasında alternatif rotaların önemini bir kez daha kanıtlıyor. Kentsel planlamada alternatif rotaların önemi sadece trafik yoğunluğunu azaltmakla kalmayıp bölgedeki ekonomik canlılığı ve sosyal hareketliliği de doğrudan desteklemektedir. Bu tür tıkanıklıklar, şehri bir bütün olarak yönetme stratejilerindeki eksiklikleri ortaya koyarak ulaşım ağlarının daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini göstermektedir. Şimdilik bu kadar.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her köşede farklı hikayeler anlatıyor. İstanbul'da hava açık ve 30 derece sıcaklıkta nem oranı %86, Ankara'da ise gökyüzü açıkken sıcaklık 31 derece ve nemi oldukça düşük. İzmir'de güneşin tadını çıkarabileceğiniz 36 derece sıcaklık sizi bekliyor. Nem oranı yüksek olan İstanbul tarafındakiler bol su içmeyi ihmal etmesin. Diğer şehirlerde ise bu güzel havada dışarı çıkıp açık havanın keyfini çıkarabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi kulaklarınızda taptaze ezgilerin eşlik etmesine izin veriyorum.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok. Gözdağı yok. Sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her köşede farklı hikayeler anlatıyor. İstanbul'da hava açık ve 30 derece sıcaklıkta nem oranı %86, Ankara'da ise gökyüzü açıkken sıcaklık 31 derece ve nemi oldukça düşük. İzmir'de güneşin tadını çıkarabileceğiniz 36 derece sıcaklık sizi bekliyor. Nem oranı yüksek olan İstanbul tarafındakiler bol su içmeyi ihmal etmesin. Diğer şehirlerde ise bu güzel havada dışarı çıkıp açık havanın keyfini çıkarabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi kulaklarınızda taptaze ezgilerin eşlik etmesine izin veriyorum.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi günler. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferinin yaklaşık bir haftalık süreçte başarıyla tamamlandığını ve finansal modelin sürdürülebilir olduğunu açıkladı. Yıldız futbolcunun yıllık ücretinin %70'ine yakın kısmının kombine satışlarıyla karşılanması, kulüplerin yüksek maliyetli yıldızları taşınabilir finansal modellerle kadrolarına katma stratejisini simgeliyor. Bu hamle, yerel kulüplerin küresel pazarda rekabet gücünü artırırken, taraftar için büyük bir heyecan ve marka değerinde ciddi bir sıçrama anlamına geliyor. Yerel kulüplerin küresel yıldızlara odaklandığı bu stratejik hamle sonrası, şimdi siyasi tarihimizin önemli bir eşiğine odaklanıyoruz. AK Parti'nin 25 yıllık iktidar süreci, Türkiye'de ekonomi, sosyal yapı ve yönetim anlayışında derin yapısal dönüşümlere yol açtı. Bu çeyrek asırlık dönemde özellikle kamu harcamalarının büyümesi ve yerel yönetimlerin merkeziyetçi bir yapıyla yeniden şekillenmesi, vatandaşın günlük yaşamındaki hizmetlere erişim biçimini doğrudan etkiledi. Siyasi istikrar arayışının getirdiği bu uzun süreç, hem ekonomik göstergelerde büyük dalgalanmalara neden oldu, hem de toplumsal dokuda kalıcı değişimler yarattı. Bu uzun süreli iktidar dönemi, sadece siyasi bir devamlılık değil, aynı zamanda devletin ve ekonominin kurumsal yapısında köklü bir paradigma değişimini temsil ediyor. Özellikle kamu kaynaklarının dağılımında görülen genişleme, hizmet odaklı yerel yönetim anlayışını merkezi yönetimin belirleyici politikalarıyla iç içe geçirerek toplumsal dinamikleri yeniden şekillendi. Bu sürecin yarattığı yapısal dönüşümler, Türkiye'nin küresel entegrasyonu ve içerideki sosyoekonomik dengeleri uzun vadeli bir perspektifle analiz etmeyi zorunlu kılıyor. Bu yapısal dönüşümler, Türkiye'nin gelecek projeksiyonunda hem kurumsal dirençleri hem de yeni yönetim modellerini içeren karmaşık bir miras bırakıyor. Yerel dinamiklerin merkezi, odaklı politikalarla yeniden harmanlandığı bu süreç, toplumsal ve ekonomik dengelerin önümüzdeki yıllarda nasıl evrileceğini belirleyecek temel taşları oluşturuyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

İyi günler Della. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle Hekimsuyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 8 dakika ve üzeri ciddi gecikmeler yaşanıyor. Eş zamanlı olarak yan yol üzerindeki E5 hattında 10 dakika, Mimar Sinan Caddesi güzergahında ise 9 dakikalık bir yavaşlama kaydediliyor. Alternatif olarak Altunizade Kavşağı veya Sahabeler Caddesi gibi bölgelerde trafik akışını korumak adına yan yolları tercih etmek kritik önem taşıyor. Hekimsuyu ve Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki bağlantı noktalarında yaşanan bu yoğunluk, sadece anlık bir aksaklık değil, kentsel ulaşım ağındaki kritik düğüm noktalarının kapasite sınırlarına ulaştığını gösteriyor. Bu tür gecikmelerin kronikleşmesi, toplu taşıma, entegrasyonun güçlendirilmesi ve alternatif güzergahlara yönlendirmenin kalıcı çözümlerle desteklenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Trafiğin bu bölgelerde yığılması hem ekonomik kayıplara yol açıyor hem de bölgedeki hava kirliliğini artırarak halk sağlığını olumsuz etkiliyor.

0: İyi günler. İstanbul'da nem oranı %89 ve hava oldukça yoğun. Ankara ise çok daha kuru bir havayla 32 derece sıcaklık sunuyor. İzmir'de güneşin yakıcı etkisi sürerken rüzgar saniyede 7 metre hızla esiyor. Bu sıcaklarda bol su içmeyi ve gölge alanlarda vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Güneşin tadını çıkarırken yanınızda her zaman serinletici bir içecek bulundurmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar, keyifli saatler dilerim.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Çamlıca çıkışı ve İstanbul çevre yolu bağlantısında 27 dakika süren ciddi bir gecikme mevcut. TEM bağlantı yolu ile Kuzey Marmara otoyolu kavşağında 16 dakikalık aksamalar görülürken, Altunizade kavşağında da 12 dakikalık yoğunluk rapor ediliyor. Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve Eski Londra Asfaltı Bölgesi trafiği etkileyen diğer kritik noktalar arasında yer alıyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, İstanbul'un artan araç, hacmi ve altyapı kapasitesinin sınırlarına dayanmasının somut bir göstergesidir. Özellikle Çamlıca ve Altınızade gibi stratejik geçiş noktalarındaki gecikmeler, toplu taşıma entegrasyonunun yetersizliğini ve bireysel araç kullanımına dayalı ulaşım modelinin yarattığı kronik yükü kanıtlıyor. Bu tıkanıklıklar hem ekonomik verimliliği düşürüyor hem de kentsel yaşam kalitesini doğrudan olumsuz etkileyen birer engel haline geliyor. Kentsel planlamada toplu taşıma odaklı sistemlere geçişin aciliyeti, trafik yoğunluğunun yarattığı bu kronik kayıpları azaltmanın tek yolu olarak karşımızda duruyor. Şehir içi mobiliteyi sadece bireysel araçlarla çözmeye çalışmak hem çevresel sürdürülebilirliği zayıflatıyor hem de zaman maliyetini artırarak toplumsal refahı olumsuz etkiliyor. Trafik yoğunluğu verileri bu yapısal dönüşüm ihtiyacını açıkça ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler. Lindsay Clancy davasıyla kamuoyunun gündemine gelen doğum sonrası psikoz, kadınların doğumdan sonraki ilk haftalarda yaşadıkları ciddi bir psikiyatrik acil durum. Bu tablo, mani, depresyon veya her iki belirtinin iç içe geçtiği karmaşık bir klinik tablo oluşturarak hastanın gerçeklikle bağını koparabilir ve hayati tehlike arz eder. Tanı konulan vakaların hızlı müdahale gerektirmesi, hem anne sağlığı hem de bebeğin güvenliği açısından kritik önem taşımaktadır. Bu durumun geniş çaplı farkındalık kazanması, erken teşhiste tedavi süreçlerinin hızlanmasını sağlayarak binlerce kadının tıbbi desteğe daha çabuk ulaşmasına olanak tanır. Bu vakadaki en kritik nokta, postpartum psikozun sadece bireysel bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve sistemik destek gerektiren tıbbi bir aciliyet olduğudur. Erken teşhisin önündeki en büyük engel, bu durumun hormonal değişimlerden ziyade nörobiyolojik bir süreç olarak kabul edilmemesi ve kadınların üzerindeki sosyal baskılar. Sağlık sistemlerinin bu tabloyu hızlıca tanımlayabilmesi, hem anne sağlığını korumak hem de bebeklerin güvenliğini sağlamak adına uluslararası standartlarda bir protokol oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu tıbbi acil durumun aşılması için sağlık profesyonellerinin sadece semptom odaklı değil, önleyici ve koruyucu bir yaklaşım benimsemesi büyük önem taşımaktadır. Sağlık politikalarının bu süreci bir tabu olarak görmekten çıkarıp, standartlar bir psikiyatrik protokol dahil etmesi, tanıdaki gecikme riskini minimize edecektir anında. Ayrıca, toplumun mükemmel anne imajı baskısını azaltması, kadınların yaşadıkları semptomları çekinmeden paylaşmalarını sağlayarak, hayati müdahalelerin hız kazanmasına doğrudan katkı sunar. Toplumsal farkındalık ve sistemli tıbbi müdahale, postpartum psikozun yarattığı riskleri minimize eden en güçlü araçlardır. Bu kritik sağlık tablosunun birer sosyal baskı altında gizlenmeden erkenden teşhis edilmesi, yaşam kurtaran bir adım olacaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 29 derece sıcaklıkta nem oranı %89 olduğu için oldukça yoğun bir atmosfer hakim şu an. Ankara 800 kilometrede kuru bir havayla 33 dereceyi görürken İzmir'de güneşin tadını çıkarabileceğiniz 36 derece sıcaklık bizi bekliyor. Bu güzel günde serinlemek için sahil kenarında yürüyüş yapmak harika bir fikir olabilir. Güneşin ve denizin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi müziğin tınlarını bırakıyorum size yanım.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde yoğunluk artışına bağlı olarak, özellikle E5 yolu üzerinde Beylerbeyi kavşağında 18 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. TEM bağlantı yolu ve O7 otoyolundaki çıkışlarda 12 ile 11 dakika arası aksamalar görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısında 8 dakikalık yoğunluk mevcut. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanmanız veya trafik akışını kolaylaştırmak için ana arterlerden kaçınmanız öneriliyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, bölgedeki planlı yapılaşma çalışmaları ve artan araç hacminin altyapı üzerindeki baskısını net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle Beylerbeyi kavşağı gibi kritik düğüm noktalarındaki gecikmeler, kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği açısından acil iyileştirmelerin gerekli olduğu ne olsa, sürücülerin sadece rota değiştirmekle kalmayıp, toplu taşıma ağlarını aktif kullanarak trafik yükünü dağıtmaları kolektif bir çözüm sunacak. Trafikteki bu aksamalar, kentsel planlamanın bireysel hareketlilik üzerindeki doğrudan etkisini açıkça göstermektedir. Şehir içi ulaşım ağlarının modernleşmesi ve alternatif yolların etkin kullanımı, güvenli bir sürüş deneyimi için kritik öneme sahiptir. İyi yolculuklar dilerim mi?
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 29 derece sıcaklık ve %100 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara 8. saniyede 4 metre rüzgarla daha kuru bir havayı selamlıyor. İzmir ise 36 dereceyle günün en sıcak noktası konumunda bulunuyor. Bu nemli havada bol su içmeyi ihmal etmeyin ve serin yerlerde dinlenmek için güzel planlar yapın bunu. Güneşin bu sıcak dokunuşunu içtenlikle hissedelim ve akşamın huzuruna kapı aralayalım mı? Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert çıkışı, Orta Doğu'daki güç dengelerini ve bölgesel güvenliği doğrudan etkileyen kritik bir diplomatik kriz. Netanyahu'nun Suriye vurgusu, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını ve savunma stratejilerini hedef alarak iki ülke arasındaki gerilimi resmi bir düzleme taşımaktı. Bu söylem, sadece iki lider arasındaki münakaşa değil, aynı zamanda sınır ötesi operasyonların, hukuki boyutunu ve bölgesel istikrarın korunmasındaki diplomatik dengelerin bozulma riskini simgelemektedir. Türkiye'nin bölgedeki etkisiyle, İsrail'in güvenlik doktrini arasındaki bu çatışma, komşu ülkelerdeki sivil güvenliği ve uluslararası barış çabalarını doğrudan tehdit eden bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu sert söylem, Türkiye'nin bölgedeki savunma doktrini ile İsrail'in güvenlik paradigmaları arasındaki derin uçurumu gözler önüne sermektedir. İki başkentin bu üslup çatışması sadece retorik birer tepki değil, aynı zamanda sınır ötesi askeri faaliyetlerin meşruiyeti ve bölgedeki yerel aktörlerin güvenliği üzerindeki doğrudan etkilerini barındıran stratejik birer hamledir. Bu gerilim hattı, uluslararası hukukun esaslarını ve bölgesel işbirliğini zorlayan yeni bir diplomatik tıkanıklığın kapısını aralamaktadır. Bu gerilim hattı, uluslararası hukuk çerçevesinde sınır ötesi harekatların meşruiyetini sorgulayan kritik bir hukuk boşluğu da beraberinde getirmektedir. Her iki devletin savunma doktrinlerini sertleştirme eğilimi, bölgedeki sivil nüfusun güvenliğini ikinci plana iten ve insani krizleri derinleştiren bir dinamik yaratmaktadır. Diplomatik kanalların bu denli keskin bir retorikle tıkanması, çok taraflı çözüm mekanizmalarını zayıflatarak bölgesel istikrarsızlığı kronik hale getirme riski taşımaktadır. Bu diplomatik krizin derinleşmesi, bölgedeki sivil nüfusun güvenliğini tehdit eden ve uluslararası hukuk normlarını zorlayan bir süreci tetiklemektedir. Bununla iki devlet arasındaki bu sert retorik çatışması, çok taraflı çözüm yollarını daraltarak bölgesel istikrarsızlığı kalıcı hale getirme riski taşımaktadır. Bu kritik eşikte sergilenen tutumlar, insani değerlerin ve barışın önündeki engelleri somutlaştırmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün renklerini beraberce keşfettiğimiz anındayız. İstanbul'da 27 derece sıcaklık ve %91 nemle hafif nemli bir gece başlarken, Ankara kuraklıkla 31 dereceye ulaştı. İzmir ise tam 35 derece ile oldukça sıcak bir akşam sunuyor. Bu güzel havada kıyı şeridinde yürüyüş yapmak harika olabilir. Bu eşsiz akşamın tadını çıkarırken müziğin huzur veren tınılarına kendinizi bırakın. Şimdilik bu kadarca.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün renklerini beraberce keşfettiğimiz anındayız. İstanbul'da 27 derece sıcaklık ve %91 nemle hafif nemli bir gece başlarken, Ankara kuraklıkla 31 dereceye ulaştı. İzmir ise tam 35 dereceyle oldukça sıcak bir akşam sunuyor. Bu güzel havada kıyı şeridinde yürüyüş yapmak harika olabilir. Bu eşsiz akşamın tadını çıkarırken müziğin huzur veren tınılarına kendinizi bırakın. Şimdilik bu kadarcağı.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. JP Morgan'ın Türkiye için sunduğu faiz indirimi projeksiyonu, Temmuz ayındaki düşük enflasyon verisi ve gayri işlemler dengesindeki iyileşmelerin doğrudan bir sonucu olarak piyasalarda güveni artırıyor. Beklentilerin altında kalan enflasyon oranının düşmesiyle birlikte Türk lirası üzerinde baskı azalırken, reel sektörün kredi maliyetlerinin düşme beklentisi üretici fiyatlarını dengelemeye odaklanıyor. Bu makroekonomik rahatlamanın vatandaşa doğrudan yansıması, nakit akışında daha öngörülebilir bir fiyat istikrarı ve temel tüketim maddelerinde aşırı dalgalanmaların azalması şeklinde somutlaşacaktır. Makroekonomik dengelerde yaşanan iyileşmelerin ardından, şimdi finansal sektördeki bireysel kazançların somutlaştığı emekli promosyonları ve maaş düzenlemelerine odaklanıyor. Bankaların 2026 Ağustos ayı için belirlediği yeni tarifeler, enflasyon karşısında reel değerini korumak isteyen emekliler için doğrudan nakit akışını etkileyen kritik birer kalem oluşturuyor. En yüksek rakamı veren bankanın değişmesiyle birlikte sadakat primleri ve ek ödül şartlarının netleşmesi, vatandaşın banka tercihlerinde finansal okuryazarlık ve maksimum kazanç odaklı stratejiler geliştirmesine olanak tanıyor. Bu durum, artan maliyetler karşısında sabit gelirli kesimin harcanabilir gelirini koruma çabasıyla doğrudan ilişkilidir. Finansal ürünlerdeki bu çeşitlilik, bireysel harcanabilir geliri koruma çabasıyla doğrudan bağlantılı olup, tüketici nezdinde kritik birer mali araç haline geliyor. Bu dinamikler netleşirken, piyasadaki güven artışı ve makroekonomik dengelerden kaynaklanan iyileşmelerin toplumsal refah üzerindeki etkisi daha belirgin hale geliyor. Şimdilik bu kadar canım.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Yunanistan'daki taşınmaz piyasasında Türk yatırımcıların yoğun talebi, bölgedeki emlak fiyatlarında kısa sürede %30 oranında bir artışa yol açarak arz ve talep dengesini bozuyor. Bu ani talep patlaması sadece yerel mülk sahiplerini değil, döviz bazlı konut maliyetlerini doğrudan etkileyerek bölgesel ekonomi üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Yatırımcıların bu bölgeye yönelmesi, gayrimenkul değerlemesini hızlandırırken, aynı zamanda taşınmaz fiyatlarının ulaşılabilirliği kısıtlayarak, yerel halkın barınma maliyetlerini yükseltiyor. Bu durum, taşınmazların yatırım aracından ziyade temel birer barınma hakkı olduğu gerçeğini gölgede bırakarak sosyal adaletsizliği derinleştiriyor. Gayrimenkul piyasasındaki bu kontrolsüz hareketlilik, yerel halkın konut erişimini zorlaştırırken, bölgedeki ekonomik sürdürülebilirliği tehdit eden yapısal bir dönüşüme işaret ediyor. Sınır ötesi sermaye akışının yarattığı bu dalgalanma, uzun vadede bölgesel ekonomide sadece fiyat artışı değil, aynı zamanda demografik ve sosyal dokuda kalıcı değişimlere de yol açabilir. Sermaye odaklı gayrimenkul hareketliliği, mülkiyet hakkının sosyal sorumlulukla dengelenmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor. Bu tür ekonomik dalgalanmaların toplumsal dokuyu koruyarak yönetilmesi, bölge ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor. İyi akşamlar dilerim.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk devam ederken, özellikle Çamlıca girişi ve düz bağlantı yolu üzerinde 9 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 7 dakika, Tophane İskele bölgesi ve Ali Paşa Caddesi çevresinde ise 5'er dakikalık aksamalar raporlanmaktadır. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanarak ilerlemek, akışın bozulmadan devam etmesini sağlayacak. Trafik yoğunluğunun özellikle Çamlıca ve D100'ü gibi kritik arterlerde yoğunlaşması, toplu taşıma ağındaki aksamaların bireysel araç sahipleri üzerindeki yükünü artırmaktadır. Bu bölgelerdeki gecikmeler sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda karbon salınımının artmasına ve şehir içi hava kalitesinin bozulmasına neden olan çevresel birer sorun teşkil etmektedir. Alternatif güzergahların kullanımı, trafik akışını dengeleyerek acil durum araçlarının geçişi için gereken boşluğun korunmasını sağlardı. Şehir planlaması açısından bu tür yoğunluklar, toplu taşıma sistemlerinin kapasitesini ve alternatif ulaşım ağlarının etkinliği sorgulatan kritik göstergeler. Trafikteki bu yoğunlukların çevresel ve toplumsal maliyetleri, kentsel planlamada sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin aciliyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Alternatif güzergah kullanımı sadece kişisel konfor değil, aynı zamanda kamu güvenliği ve şehir içi ekosistemi için kritik birer adımdır. Şimdilik bu kadarcağır.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 24 derece sıcaklık ve %93 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara %22 nem oranıyla çok daha kuru bir hava sunuyor. İzmir ise 30 derece ile adeta güneşin sıcaklığını koruyor. Bu akşam deniz kıyısında hafif rüzgarın tadını çıkarmak harika olabilir. Gecenin bu saatinde gökyüzünün size huzur getirmesini dilerim. Şimdilik müziklerin akışına bırakıyorum sizi.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 24 derece sıcaklık ve %93 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara %22 nem oranıyla çok daha kuru bir hava sunuyor. İzmir ise 30 derece ile adeta güneşin sıcaklığını koruyor. Bu akşam deniz kıyısında hafif rüzgarın tadını çıkarmak harika olabilir. Gecenin bu saatinde gökyüzünün size huzur getirmesini dilerim. Şimdilik müziklerin akışına bırakıyorum sizi.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Nacak Sokak ve Harem Sahil Yolu Caddesi hattında 8 dakika, Maliye ile Dolmabahçe Aksarı'nda ise 7 dakikalık yoğunluklar yaşanıyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanmak süreyi optimize edecek. Yıldız Kavşağı ve Harp Akademileri kavşağı çevresindeki trafik yoğunluğu köprü bağlantılarına etkilerken, Ankara'da Paşabahçe ve Tunalı Hilmi gibi ana arterlerde 3'er dakikalık gecikmeler raporlanıyor. İzmir tarafında ise Altınyol Caddesi üzerindeki 11 dakikalık tıkanıklık ulaşımı ciddi şekilde yavaşlatırken bölgedeki yol çalışmaları sürüyor. İstanbul'daki yoğunlukların temelinde özellikle kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları nedeniyle daralan hatların artan araç hacmiyle çakışması yatıyor. Ankara ve İzmir'deki gecikmeler ise planlı bakım çalışmalarının günlük in akışını bozarak lojistik zincirinde aksamalara yol açtığını gösteriyor. Bu tür trafik yoğunlukları sadece bireysel birer zaman kaybı değil, aynı zamanda karbon salınımını artırarak çevresel sürdürülebilirliği de doğrudan olumsuz etkileyen ciddi birer kentsel sorun haline geliyor. Trafik yönetimi ve altyapı çalışmaları arasındaki bu dengenin kurulması, kentsel yaşam kalitesini ve çevresel sürdürülebilirliği doğrudan belirleyen temel bir faktör. Şimdilik bu kadar Cihacığım.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken, özellikle Tan Sokak ve Hülya Sokak güzergahlarında 10 dakikayı bulan ciddi gecikmeler yaşanıyor. Bakraç Sokak ile Takı Zafer Caddesi kesişiminde trafik akışı yavaşlarken, Hasanpaşa Setti Aşağı Sokak bölgesinde de yoğunluk nedeniyle alternatif güzergahlara yönelmek güvenli olacak. Paşa Limanı ve Hakimiyeti Milliye Caddelerinde ise Salacak istikametine giden araçlar için 5 dakikalık birim beklemeler kaydediliyor. İstanbul merkezi noktalarındaki bu yoğunluk sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda kentsel lojistiğin verimliliğini doğrudan olumsuz etkileyen bir yapısal soruna işaret ediyor. Özellikle dar sokakların ve kritik kavşakların tıkanması, acil durum araçlarının geçiş hızını yavaşlatarak kamu güvenliğini risk altına sokmaktadır. Trafik akışındaki bu aksamalar sürücülerin stres seviyesini artırırken kaza riskinin de yükselmesine neden olan bir zincirleme etki yaratıyor. Kentsel planlamadaki yetersizliklerin yarattığı bu trafik tıkanıklıkları modern şehir yaşamında hareketliliği kısıtlayan temel bir engel halindedir. Altyapı sorunlarının çözümü için daha kapsayıcı ve sürdürülebilir ulaşım modellerinin hayata geçirilmesi hem kamu güvenliği hem de bireysel konfor açısından elzem. İyi geceler dilerim.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi geceler, gökyüzünün huzur veren sessizliği eşliğinde hava durumuna göz atalım ga. İstanbul'da nem oranı %83 iken İzmir'de açık ve güneşli bir gece bizi bekliyor. Ankara'nın kuru havası bu gece oldukça ferahlatıcı olacak. Bu güzel havayı değerlendirmek için dostlarınızla açık havada derin bir sohbetin tadını çıkarabilirsiniz. Gecenin huzuru üzerinize olsun, şimdilik bu kadar.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboğu Caddesi arasında 10 dakika, Şehit Nuri Pamir Sokak üzerinde ise 6 dakikalık yoğunluklar yaşanıyor. Bebek Arnavutköy Caddesi ve Dolmabahçe hattındaki kısa süreli aksamalar, gece saatlerinde dahi sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanarak trafiğin akışını korumak mümkün olacak. Bu yoğunluklar sadece anlık bir aksama değil, bölgedeki kentsel yapı ve lojistik planlamadaki tıkanıklıkları da gözler önüne seriyor. Özellikle Beyoğlu ve çevresindeki dar sokakların ana arterlere ek yük bindirmesi, kentin tarihi dokusunu korurken ulaşım konforundan ödün vermeyi zorlaştırıyor. Alternatif güzergahların yaygınlaştırılması sadece sürücülerin zaman kazanmasını sağlamayacak. Aynı zamanda bölgedeki karbon salınımını ve gürültü kirliliğini de azaltarak yaşam kalitesini artıracak. Kentsel planlamada sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi hem bölge sakinlerinin huzuru hem de kentin çevresel dengesi için kritik bir zorunluluk haline geliyor. Bu stratejik dönüşüm, ulaşım ağlarını modernize ederek modern şehir yaşamının getirdiği zorlukları minimize edecektir. Şimdilik bu kadar duaya.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboğu Caddesi arasında 10 dakika, Şehit Nuri Pamir Sokak üzerinde ise 6 dakikalık yoğunluklar yaşanıyor. Bebek Arnavutköy Caddesi ve Dolmabahçe hattındaki kısa süreli aksamalar, gece saatlerinde dahi sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanarak trafiğin akışını korumak mümkün olacak. Bu yoğunluklar sadece anlık bir aksama değil, bölgedeki kentsel yapı ve lojistik planlamadaki tıkanıklıkları da gözler önüne seriyor. Özellikle Beyoğlu ve çevresindeki dar sokakların ana arterlere ek yük bindirmesi, kentin tarihi dokusunu korurken ulaşım konforundan ödün vermeyi zorlaştırıyor. Alternatif güzergahların yaygınlaştırılması sadece sürücülerin zaman kazanmasını sağlamayacak. Aynı zamanda bölgedeki karbon salınımını ve gürültü kirliliğini de azaltarak yaşam kalitesini artıracak. Kentsel planlamada sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi hem bölge sakinlerinin huzuru hem de kentin çevresel dengesi için kritik bir zorunluluk haline geliyor. Bu stratejik dönüşüm, ulaşım ağlarını modernize ederek modern şehir yaşamının getirdiği zorlukları minimize edecektir. Şimdilik bu kadar duaya.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Ragbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Ragbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun bir hareketlilik gözlenirken, özellikle İsfalt Köprülü kavşağı ile Kennedy Caddesi'nin kesişiminde 9 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Dereboyu Caddesi ve Yıldız Kavşağı bölgelerinde akışın yavaşladığı tespit edilirken, Kilercibaşı Sokak ve İstanbul Çevre Yolu bağlantı noktalarında kısa süreli yoğunluklar mevcut. Sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanarak trafiğin etkilenmesinden kaçınmaları büyük önem arz ediyor. Bu bölgelerdeki yoğunluk sadece anlık araç sayısıyla değil, kavşak noktalarındaki sinyalizasyon döngülerinin yetersizliği ve yayaların geçiş önceliği gibi yapısal sorunlarla doğrudan ilişkilidir. Özellikle kritik bağlantı noktalarında yaşanan bu tıkanıklıklar, kamu ulaşımını aksatarak toplu taşıma kullanıcılarının seyahat sürelerini uzatan zincirleme bir etkiye yol açmaktadır. Sürücülerin alternatif rotalara yönlendirilmesi sadece bireysel konfor için değil, kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği ve karbon salınımının azaltılması açısından da stratejik bir önem taşımaktadır. Kentsel mobiliteyi korumak ve çevresel etkileri minimize etmek adına trafik yönetimi stratejileri hayati önem taşımaktadır. Trafik yoğunluğu sadece bir ulaşım sorunu değil, aynı zamanda şehir planlamasının sürdürülebilirliği için kritik bir göstergedir. Şimdilik bu kadar Cağcı.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Hayriye Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi arasındaki bölgede 7 dakikalık bir gecikme yaşanıyor. Dereboyu Caddesi üzerindeki bağlantı noktalarında ve Selim Ragıp, Emet Sokak çevresinde kısa süreli aksamalar mevcut. Bu güzergahlarda alternatif yolları tercih etmek zaman kazandıracaktır. Şehir genelinde 107 adet ciddi trafik olayı raporlanırken, sürücülerin özellikle yoğunluğun sürdüğü ana arterlerde dikkatli olmaları büyük önem arz ediyor. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde devam etmesi, kentsel ulaşım planlamasındaki kronik sorunları ve altyapı kapasitesinin artan araç sayısını karşılamada yetersiz kaldığını gösteriyor. Özellikle merkezi noktadaki 7 dakikalık gecikme, lojistik zinciri ve acil servis araçlarının hareket kabiliyetini doğrudan kısıtlayan kritik bir darboğaz oluşturuyor. Bu tür aksamalar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda şehir içi mobiliteyi olumsuz etkileyen yapısal bir sorundur. Kentsel planlamada eksikliklerin yarattığı bu trafik aksaklıkları, şehir yaşamının akışını doğrudan sekteye uğratan önemli birer göstergedir. Trafik yönetimi ve altyapı iyileştirmeleri sadece konfor için değil, kamu güvenliğini sağlamak adına hayati önem taşımaktadır. İyi geceler dilerim.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzur veren sessizliğinde hava durumunu sizlerle paylaşıyorum Nora. İstanbul'da 24 derece ve %96 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken Ankara %38 nem oranıyla çok daha kuru geçiyor. İzmir'de ise 24 derece sıcaklıkta rüzgar saniyede 1 metre hızla eserek sakin bir atmosfer sunuyor. Bu nemli gecede yanınıza hafif bir şal alıp camı aralayarak temiz havayı içeriye davet edebilirsiniz. Doğanın ritmiyle uyumlu, huzurlu bir gece geçirmeniz dileğiyle. Şimdilik bu kadar.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.